0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
5: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
6: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
7: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
8: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

size söylüyorum size. Adam kılığında gezen adamcıklar, dostluk makamında hainlik şarkısını çalmakta ustasınız. İnandık size, inancımızı kırdınız kandırıkçılar. Vefasızlık taşlarıyla döşenmiş kaldırımları yapmakta ustasınız. Küfür edip arkasından konuştuklarınızı, hain diyerek bize anlattıklarınızı, baş tacı ederek açtınız bucaklarınızı. İnsanlıkta bir duruşunuz yok ama ikiyüzlülükte ustasınız. Efendi olmak korkaklık sayılıyor sizce. Oysa edepli imanlı olmak şarttır bizce. Çıkarınız için menfaat sırasına dizilince, yalakalık yoluna halları serip el etek öpmekte ustasınız. Fırfır dönen fırıldak

dimdilik oynayın bakalım. Top sizin, saha sizin. Koşturun dört nala, at sizin, ok sizin, yay sizin. Unuttunuz galiba, amel defteriniz tutuluyor sizin. Ahireti bilmem ama bu dünyada fırıldaklıkta ustasınız. Adamlık bir öteniz olsa gitmezsiniz. Sevgi dolu tertemiz yüreklere eksen bitmezsiniz. Bozuk parayla benim gözümde kuruş etmezsiniz. Haysiyetsizlik hisselerinin yükseldiği borsada ustasınız. Ne kimseye haksızlık ettim, ne vazgeçtim hak yolundan. Ne birine namussuzluk ettim, ne ihanet ettim aşk yolunda. Öldürün beni söylediklerimde bir tane yalan bulun da. Ama yine de korkuyorum be, vallahi siz iftirada da ustasınız.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Alman

0: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
1: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikil ağacı olmadı belki. Ama kendisi namusuyla yaşamış. Şerefiyle yaşamış. Onuruyla yaşamış. Koskoca bir çınardı. Üstündeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa Anadolu'yum.

Ordağların emanetidir. Firali mahpuslara bir avuç su, bir türkü dilin içerdekine. Çeyiz sandığına oyalı yazma, memeye süt ve baharın toprağa bereketidir. Sığmaz dört duvarın yasına dikenli tele. Cesur bir mermidir mavzer yatağında bu. Önü kıttık kıran zemheri, arda teşkülü, kızılcık ve menekşedir. Bir tel asürü vurur, bir keldani ve yeşile çalar her mevsim. Petrol mavisini, kan kızılını, kavruk dudakların tuzunda tadı, Fırat'ı, Dicle'yi vurur. Hey bre! Şahin dalgasında can sürekli. Kara saçlım, gül benizlim, sevdiğim bu türkü Mor Dağların emanetidir. Gün kar yanı yüze vuranda dertleşir gökçe yürek. Kasketi kederde, gömleği kan. Sevdası bir uçurumdur. Gözleri kor tanesi, gözleri hançer, gözleri cesarettir. Krizantem çiçeğidir emeği gülüm. Elleri cesurdur ve de hünerli. Mor Dağların ardında üç koca destan, üç koca dünya, üç denklem, üç şifre, üç atom çekirdeği ve bir çakmak, bir kıvılcım, bir

yanı yüze vuranda, mor dağların türküsü gelir. Onlar güneşin bağrında ateş, yeryüzünde bir taze çiçektiler. Namluda namusun fişengi, isyanda yürek, kara düşte bembeyaz gerçektiler. Bin yılların sevdası Nazdım, Nazdım sabır kıyısında. Kin köpüğü al almada, başaklarda, gül dudaklarda hasret. Söyle türkünü sen, erinme Nazlı bacım. Ağlamadan, karalar bağlamadan, kına gecelerinin sevincinde, Rukede, Gövent'te, Temirağ'da.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.

0: Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
5: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
1: İletişimin gücü doğru çevirmektedir.

0: Sanırım saçsızlık benim de kaderim.
1: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol. Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Radyo Merhaba, reklamlar

0: başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Uzattım ellerimi, muhtacım ellerine, gitme. Sensiz bir dünyadayım, gerçekten uzak bir rüyadayım. Beni sensiz dünyadan, sonsuz rüyadan uyandır da git.
1: Eşyalar toplamımın seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı.

açılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen, masamız köşede.

aşkım, bütün bu hayatım, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini ver.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu. Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

0: yaz.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

edemiyor. Bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor, bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

0: Burkun Halk Radyosu, Tide Radyo, Tide TV ve aynı zamanda Radyo Merhaba TV'den canlı görüntülü bir şekilde bu güzel kızı ve bu yakışıklı adamı izleyen bütün herkese güzel bir sabahtan, şahane bir cumartesi sabahından saygılar, sevgiler. Saatler 9'u 1 dakika geçiyor. Tide Radyo'da biz yayınımıza başladık. Mitra ve Kazım bu sabah sizlerle birlikte. 0177 977 27 72 WhatsApp sesli yazılı mesaj hattımız. Bizlere buradan ulaşabilirsiniz. Yayına katılmak istediğinizde beni ara demeniz yeterlidir. Bizler sizleri arıyoruz. Günaydın Mitra.
1: Günaydın. Einen wunderschönen guten Morgen an alle da draußen, die heute an diesem sonnigen Samstagmorgen zuhören. Ihr hört Merhaba Hamburg live auf Radio Merhaba, live auf Tide TV, live auf Tide Radio. Wo sind wir eigentlich nicht live gerade? Auch auf Facebook und auf TikTok könnt ihr uns heute Morgen zuhören und zuschauen. Und wenn ihr euch an der Sendung beteiligen möchtet, könnt ihr auch das gerne tun. Und zwar könnt ihr uns schreiben oder eine Sprachnachricht schicken auf WhatsApp an die 0177 977 2772 und auch auf Instagram @Radio Merhaba könnt ihr uns erreichen.
0: Peki, o zaman günün ilk şarkısıyla açılışımızı yapalım. Biz Mitra ile sohbet edeceğiz. Sizler de sohbete katılmak isterseniz buradayız efendim. Dediği gibi bütün sosyal medya hesaplarından yayındayız. Bakalım kimler bizlerle birlikte. Şarkıdan sonra gelen mesajlarla geriye döneceğiz. Hava durumumuz, kısa kısa haberlerimiz ve bugün Mitra isterse bir tane Selda Bağcan konser bileti de sen istersen, sen istemedin mi olmaz. Söyleyeyim baştan yani. Ben kendi üstümden atayım o suçu, dinleyiciler sana kızsın. Niye vermiyorsun Mitra falan diye, tamam?
1: Zum Wachwerden gibt's jetzt ein bisschen Musik und danach schon mal als kleine Vorwarnung. Wir sind heute in Laberlaune, wir werden also viel mit euch schnacken wollen. Und vielleicht gibt es im Laufe der Sendung auch noch die Möglichkeit, ein Konzertticket für Selda Bağcan zu gewinnen. Also bleibt unbedingt dran.

0: Murat Boz kulaklarınızdaydı. Şimdi de Mitra ve Kazım tekrardan kulaklarınıza geriye dönüş yaptık. Güzel bir cumartesi sabahında kahvaltı sofrasında bizleri izleyen, dinleyen var mıdır dersin Mitra, ne dersin?
1: Vardır.
0: Bu saatte erken kalkmış mıdır hamburglar, yoksa hani cumartesi bugün yatalım ya ne yapacağız? Mitra geliyor zaten, neyi dinleyelim?
1: Neyi dinleyelim ki o kızın sesini diyorlardır.
0: Ya derler mi?
1: Bence demezler ya.
0: Bence de demezler. Çünkü gelen mesajlardan görüyoruz. İstersen şöyle bir önce günaydın diyelim. Behçet Algan Hamburg'un muhtarı biliyorsun. Hamburg'daki siyaset muhtarı diyelim biz ona. Günaydın Behçet abicim.
1: Günaydınlar.
0: Ondan sonra Özcan Süyer hanımefendi günaydın Kazım kardeşim demiş. Teşekkür ederim. Nihat Kırmızı abimiz günaydın Hamburg'un güzel kızımız ne demiş? Gelmiş. Sana mı diyor? Benim kızıma kimse güzel diyemez. Kıskanç adam.

0: Çok çok güzel olmuş.
1: Güzel olmuş
0: ya
1: gerçekten.
0: Bu Mitra, ne düşünüyorsun bu yapay zeka hakkında? Ha?
1: Ben
0: bu acayip bir şey ya.
1: Bilmiyorum ya, bazı konularda çok iyi. Çok yardımcı oluyor. İşte mesela.
0: Evet.
1: Ama müzik ve sanatlarda pek yapay zeka taraftarı değilim.
0: Ben de. Mesela şimdi bu yapay zeka ile yapılmış bir şey ama hani mesela sanatçıların okuduğu, bazen görüyorum mesela sosyal medyada yazıyorsun sözleri, hatta şununla ilgili yapıyorsun, sana pat diye bir şarkı çıkıyor. Ama müzisyenler yıllarca bunun eğitimini alıyor, bunun emeğini veriyor, stüdyoya giriyorlar, onu defalarca çalıyorlar. Bu bence bir emek hırsızlığı diyebiliriz yapay zekanın bu yaptığına ya.
1: Yani ünlü ya da başarılı olmak isteyen çok sanatçı, şarkıcı, yazar var ve onlara bir şans verelim diyorum yapay zeka yerine. Evet. Mesela ama Sagopa'nın yeni bir şarkısı var. Şarkıdaki kadın sesini de ilk kez duydum bu

0: Evet, azıcık zamanından ayırıp da bize güzel mesajlar gönderen dostlarımız, çok teşekkür ederiz. Tide Radyo burası, mikrofonlarda Mitra ve Kazım sizlerle birlikte. WhatsApp'tan o kadar çok mesaj gelmiş ki. Mitra, istersen birkaç tanesini okuyalım mesajlardan.
1: Okuyalım hemen,
0: sonra
1: bakalım.
0: Sonra demesinler niye okumuyorsunuz, siz nasıl böyle artistsiniz de böyle bir şey olabilir mi falan derler yani.
1: Bakalım. Hasan Bülent Su'dan bir mesaj gelmiş. Sizlerin hepinizi görmek ve dinlemek zannedersem yalnız beni sevindirmiyor diye bilirim. Schön, dass ihr da seid.
0: Dankeschön.
1: Schön, dass ihr zuhört.
0: Yakup Yalçın ne demiş?
1: Her baba kıskanır ve kıskanılır. 4 kız babası olarak buna katılıyor. Kızımıza başarılar dilerim. Teşekkür ederim.
0: Bravo.
1: Demek ki her baba kıskanıyor
0: tabii,
1: ve kıskanılır.
0: Tabii.
1: Öyle mi?
0: Öyle tabii.
1: Buna da katılıyorsun.
0: Kız babası olmak herkese nasip değil. Öyle deme sen. Vallahi iyi ki kızım var. Peki sonra gelen neymiş? Oku bakalım.
1: Günaydın. Kızımız gelmiş. Hayatında başarılar diliyorum. Allah yardımcın olsun.
0: Ayşe,
1: çok teşekkür ederim.
0: Ayşe Karamanlı
1: yazmış.
0: Peki Hasan Kargın ne demiş?
1: Mitra kızımız hoş gelmiş diyerek günaydın ve iyi yayınlar dilerim.
0: Siz yazın bunu. Yarın yok burada. Ben
1: Mitra'nın
0: varım burada.
1: Mitra'nın mikrofonunda sorun var. Çatırtı yapıyormuş.
0: Allah Allah. İlk defa duydum.
1: Acaba hala var mı?
0: Herkes de öyle mi acaba? Bakalım herkes de. Eğer öyle geliyorsa herkese mi öyle sesi geliyor? Onu söyleyin lütfen. Turgut Duman'dan gelmiş. Peki ondan sonra ne demişler?
1: Ne kahvaltısı, yataktayız, daha sizin için uyandık.
0: Vay, havalara bak. Vay, peki günaydın demişler. Günaydın Murat Derviş, günaydın, hoş sohbetler demiş, sağ olsun. Kuzey Almanya Hamburg Beşiktaş Derneği'nden de bir mesajımız var, teşekkür ederiz. Şimdi şuraya bir bakalım, buradaki gelen mesajlardan da Uğur Güneş okuyabiliyor musun oradan? Ben mi buradan
1: biraz
0: okuyayım?
1: Uzak ama bakalım. Günaydın Kazım abi, günaydın Mitra. İyi yayınlar dilerim baba ile kızlı.
0: Evet, ondan sonra Mahmut Koçak'tan saygılar, sevgiler, teşekkür ederiz. Şimdi Mitra, Hamburg'da biliyorsun hafta sonu böyle bayağı bir yoğun geçecek. Özellikle hayatta her insanın yapamayacağı bir spor branşı bu.
1: İkimizin yani kesinlikle yapamayacağımız bir spor.
0: Benden çok uzak. Ben spor ve ben çok uzak. Ben sadece sporu seyretmeyi seviyorum. Zamanda yaptık. Bu yaştan sonra spor mu yapayım babacığım?
1: Bence kesinlikle yap. Ya çok git, önemli.
0: Hayır.
1: Kesinlikle yap.
0: Yeter, yürüyüş yapıyorum köpekle.
1: Ironman'e katıl demiyorum.
0: Ha, ama bugün o mesela onun detaylarını açıklasana. Kaç kilometreydi? 100.
1: Yani 170. İlk önce Alster Jungfernstieg tarafında başlıyor. Orada yüzme yarışmasıyla başlıyor.
0: Evet.
1: Ortalama 4, yani tam olarak bilmem ama 4'e yakın kilometre yüzme yarışması. Ondan sonra bisiklete geçiyorlar. Ironman.
0: Ne kadar bisiklette
1: womenler? 177 kilometre.
0: Buradan bir çıkıyor Hannover. Daha fazla.
1: Hemen
0: Hannover 160 Hannover'a kilometre kadar. Burada. Aynen. Hannover'i geçiyor yani. Evet.
1: Yani Hannover'e gitmiyorlar ama öyle
0: evet,
1: bir mesafe. Ondan sonra asıl Ironman'in büyük bir kısmı da maraton. Yani 42.2 kilometre.
0: Ya bir dakika, benim kafam almadı. Bunu bir kişi mi yapacak?
1: Bir kişi üçünü de yapıyor Ironman'ı bitirmek için. Ironman bildiğin gibi demir adam.
0: Evet.
1: Anlamına geliyor.
0: Tamam da mesela bunu yapan bir kişi bu yarışma kaç saat? Şimdi sabah başlıyor, akşam üzeri bitiyor. Mesela sabahleyin 90 kiloyla başlarsa yarışma bittiğinde 80 kiloya düşmüş. 10 kilo verir insan bunu yaptıktan sonra, değil mi?
1: Olabilir.
0: Ya müthiş bir kilo verirsin. Yani bisiklet tamam. Maratonda zaten bildiğim kadarıyla ortalama 2-2,5 kilo veriyorlarmış yarışın başından sonuna kadar.
1: Zaten maraton süresinde de mesela hep muz yiyenleri görüyorum, evet, ya da böyle küçük jelibon, evet, tarzı şekerli bir şeyler.
0: Sular içiliyor, özel suları içiyorlar. Vallahi bilmiyorum. Sen yapabilirsin bunu.
1: Ben yapamam, kesinlikle yapamam.
0: Ya tamam.
1: Şu an 300 yapamam.
0: Metre, 300 metre yüzersin. İşte ne diyeyim, 2 kilometre bisiklet sürersin. 1 kilometrede koşarsın. Oldu bitti.
1: Iron Man olmaz, Iron Baby olabilir.
0: Ama küçük. Evet, ama sadece erkekler değil. Yarın Avrupa Kadınlar Şampiyonası da olacak. Onu da
1: evet,
0: anlat bize.
1: Ironman Kadınlar Şampiyonası. Kadınlar Şampiyonası bu sene Hamburg'daki Ironman'de olacak. Evet. Hemen bir Almancasına geçelim. Es ist ein sehr großes Event steht uns in Hamburg bevor. Und zwar findet morgen der Ironman-Wettbewerb, der Triathlon-Wettbewerb in Hamburg statt. Etwa 3000 Sportler und Sportlerinnen werden teilnehmen. Und ihr habt vielleicht schon seit Donnerstag gesehen, dass in einigen Teilen der Stadt schon bestimmte Sperrungen existieren, mit Umleitungen zum Beispiel im öffentlichen Nahverkehr, aber auch im Autoverkehr, um eben Platz für diesen Wettbewerb zu machen. Der Ironman ist ein super anspruchsvoller Wettbewerb. Der besteht aus Schwimmen, Fahrradfahren und Laufen. Es fängt an am Jungfernstieg an der Alster mit knapp 4 Kilometer, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen schwimmen werden. Danach geht's aufs Fahrrad, weil das Schwimmen war ja noch nicht genug. Und zwar 177 Kilometer. Das ist die Strecke, die auf dem Fahrrad zurückgelegt wird. Und danach, damit man sich richtig auspowert und beansprucht, kommt eben der Marathon mit rein. Und ein Marathon, das sind ja immer 42,2 Kilometer, und wer das beendet hat, kann sich dann Iron Man oder Iron Woman nennen. Und wenn wir schon beim Thema Iron Woman sind, morgen wird der Triathlon-Wettbewerb Iron Man eben auch die EM für die Frauen darstellen. Aus dem Grund laufen dann morgen auch beim Iron Man keine Profis unter den Männern mit. Es werden natürlich trotzdem Männer teilnehmen, aber eben keine Profis, weil morgen vor allem im Fokus stehen soll diese Frauen-EM beim Iron Man. Also das ist super beeindruckend und natürlich sehr cool. Wer anfeuern möchte, kann online unter anderem auch auf hamburg.de zum einen sehen, wo die Strecke verläuft und wo man vielleicht zuschauen kann, aber auch welche Sperrungen in den Öffis und auf den Straßen zustande kommen. Und besonders Bergedorf wird vor allem im Verkehr eingeschränkt sein, eben weil dort ein großer Teil der Strecke durch muss. Ich glaube, die Radfahrstrecke ist dort betroffen. Aber wir wünschen allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen ganz viel Erfolg. Das ist wirklich super beeindruckend. Ich weiß nicht, ob ich das je in meinem Leben machen könnte. Laufen ist sowieso nicht so mein Ding. Fahrradfahren mag ich eigentlich auch nicht besonders. Und wenn ich ans Schwimmen denke, dann will ich eigentlich nur auf dem Rücken treiben. Also ich glaube, das Ironman-Potenzial habe ich da noch nicht.
0: Peki Mitra, bir dilek tut, çünkü hem Bekir Günyar hem Hayati Günyar aynı anda yazmışlar günaydın diye. Teşekkür ederiz kendilerine. Şimdi şöyle yapalım, bir şarkı arasına gidelim. Şarkının dönüşünde Selda Bağcan konseri için şu andan itibaren elini hızlı tutup adını soyadını yazan ilk dinleyicimize biz buradan arayacağız. Kısa bir sohbet edeceğiz, biletini hediye edeceğiz.
1: Öyle yapalım.
0: Tamam. Sen anons yap telefon numaramızı bir kere daha.
1: Wir machen jetzt eine weitere kleine Musikpause und in der werden wir das Konzertticket für das Selda Bağcan Konzert im CCH am 9. Oktober dieses Jahr verlosen. Wer uns also als allererstes auf WhatsApp schreibt und sagt, das ist mein Vorname, das ist mein Nachname und ich hätte gern ein Ticket für Selda Bağcan, der bekommt es. Also schnappt euch eure Handys. Unsere WhatsApp-Nummer ist die 0177-977-2772.
0: Affedersin diyecek Demet Akalın. Ondan sonra bakalım kimler hızlı davranıyor, onu da göreceğiz. Günaydın radyolarını açanlar, Tide Radyo burası. Mitra ve Kazım yayında.

0: affedersin.
1: Affedersiniz, affedersiniz. Geriye geldik. Değil mi Mitra? Geldik mi?
2: Geldik.
1: Peki.
2: Acaba sesim artık iyi geliyor mu?
1: Gelir. O kadar şey yapma, gelir yani. Sesin gayet iyi gelir. Şimdi kimdi dinleyicimiz bileteye ilk yazan?
2: Nursel Yılmaz'dan bir mesaj geldi. Selda Bağcan bileti için yazdım diye.
1: Telefona çıkarsa, konuşursa bileti ona hediye edebiliriz. Efendim arıyoruz sizi. Telefona çıkarsanız sizinle bir kısa böyle bir konuşalım. Neredesiniz? Hamburg, belki Hamburg dışındaysa. Biz sadece günaydın.
3: Günaydın.
1: Nasılsınız efendim? Hoş geldiniz.
3: Teşekkür ederim. Sağ olun. İyiyim. Siz nasılsınız?
1: Sağ olun. Hamburg'dan mısınız yoksa Hamburg dışından mı?
3: Yok, Hamburglıyım.
1: Neresi Hamburg'un?
3: Hamburg, Bahrenfeld'den.
1: Bahrenfeld. Neresi oluyor Bahrenfeld? Ben biraz navigasyon özür.
3: Altona'nın
1: arka tarafı.
3: Altona'ya bağlıyız. Evet.
1: Tamam.
3: Sonra Otona'nın Otmarş'ın tarafına düşüyor.
1: Evet. Selda Bağcan sever miyiz?
3: Evet. Hatta geçen sefer yapılacak olan konsere bilet aldık ama gelmedi.
1: Gelmedi değil, onu hemen ben bir düzelteyim. O konserin verileceği salondaki teknik sorundan dolayı yetkililer izin vermediler konser. Tabii. Yoksa yani Selda Bağcan o gün grubuyla birlikte Hamburg'daydı. Biletler de satılmıştı fakat o galiba yanılmıyorsam bir su problemi vardı, kaçak olmuştu. Ondan dolayı salonda sorun çıktı. O yüzden verilmedi konser izni. Ama biz Ekim'in 9'unda Cuma günü hep birlikte izleyeceğiz. Bir daha soy isminizi söyler misiniz? Adını soyadınızı.
3: Nursel Yılmaz.
1: Nursel Yılmaz olarak size birazdan bir mesaj gelecek. O mesajdaki QR kodunu saklayın. Salona gittiğinizde bunu gösterdiniz mi ne yapacağız? Rahat rahat Selda Bağcan'ı izleyeceğiz. Peki.
3: Çok teşekkür ederim.
1: Çocuğunuz var mı? Beraber Yok. Gitmek isteyebilir.
3: Beraber gidebileceğim biri var.
1: Ha, o zaman o bileti kendisi alacak.
3: Okey. O da gelecektir zaten eminim.
1: Mecbur gelecek canım. Hayır yoksa. Yok. Ama siz ona da hediye edebilirsiniz. Onu da söyleyeyim yani.
3: Ya, bilet. Evet olmasa öyle yaparım. Teşekkür ederim.
1: Ne işiyle meşgulüz?
3: Ben gümrük müşaviriyim.
1: Gümrük müşaviri. Güzel. Gümrükte gümrük müşavirinin görevi nedir? Mesela neler yapıyor? Kısaca özetlesek.
3: İthalat ve ihracat üzerine bütün dünya çapında giriş yapılan gelen malların, gelip ve giden malların gümrükleme işlemlerini, şirketlerin eğer herhangi bir yerde imalathaneleri varsa imalathaneleri için gerekli olan özel kayıtlarını, işte kaliteyle ilgili olacak bütün sorunları, bu tür tarzlı işlemlerle uğraşıyorum. Evet. Ya ben şahsen ama kredi değilim yani kamuda değilim, devlet memuru değilim.
1: Evet.
3: Özel bir şirkette çalışıyorum.
1: Peki, hayatınız hep böyle şanslı geçsin. Güzel bir hafta sonu diliyoruz. Az sonra biletiniz şarkı arasında size WhatsApp üstünden gönderilecektir. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Çok teşekkür ederim, görüşmek üzere.
1: Sağ olun, iyi tatiller.
2: So, und damit ist das Selda Bağcan-Ticket, das wir heute verlost haben, auch weg. Nursel hat es gewonnen. Tatsächlich sollte Selda Bağcan ja dieses Jahr schon einmal in Hamburg auftreten. Da ist es dann aufgrund von technischen Problemen im Saal nicht dazu gekommen. Das Konzert musste dann abgesagt werden und da wollte Nursel ursprünglich auch hin. Das hat natürlich nicht geklappt. Deswegen umso schöner, dass sie jetzt ein Ticket für das Konzert im Oktober hat. Vielleicht sehen wir uns ja da. Wir machen jetzt hier erstmal eine weitere Musikpause. Was wollen wir denn jetzt hören?
1: Şey yapacağız da biraz önce dediğimiz bak geldi. Mesela Bekir Günyar bizden bilet kazanmış. Benim yerime kızım gidebilir mi? Gidebilir efendim. O bileti telefonuna yüklesin. Kapıda zaten o QR kodunu okutacak. O kadar yani. Hiç sorun değil, gidebilir. Ne yapalım? Şarkı arası yapalım. Şarkıdan sonra bütün dünyadaki insanlık için çok önemli bir gün aslında bugün. Onu konuşacağız Mitra ile. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında diyeceğiz. Dönüşte yapacağız onu. Ama önce Melike Şahin canın beni çekti diyecek. Ardından buradayız. Geliyoruz ayrılmayın efendim. 0177 977 27 72 WhatsApp sesli yazılı mesaj attığımız Radyo Merhaba TV'den, TİDE Radyo'dan, Kabloluyun TİDE TV'den ve aynı zamanda sosyal medya hesaplarımızın hepsinden yayındayız efendim. Geliyoruz. Bekleyin. Hemen buradayız.
2: Wir machen jetzt hier weiter mit einem Lied von Melike Şahin und zwar Canın Beni Çekti und danach sprechen wir darüber, warum der heutige Tag eigentlich für wirklich jeden und jede von uns sehr wichtig ist.

0: Tekrar sizlerle birlikteyiz. TİDE Radyo burası. Son bloktayız diyebiliriz artık. Yavaş yavaş gideceğiz. Evet Mitra, bana hayal anlat. Böyle beni götür, tatile götür beni.
1: Anlatıyorum.
0: Mesela
1: hazır
0: bir
1: mısın?
0: Evet hazırım. Hazırım hadi.
1: Şimdi benim hayalimdeki tatil ya da hayalimdeki yaz günü İzmir'de geçiyor.
0: Mesela?
1: İzmir'de bence en güzel yaz günleri orada geçirilir.
0: Evet. Ne yaparsın? Mesela kalktın
1: ama
0: İzmir'desin.
1: İşte İzmir yazın çok aşırı sıcak olduğu için aslında erken uyanmak lazım.
0: Kaç gibi mesela?
1: Yani erken dediğimde de tatilde 6 olmaz. Ama mesela böyle 8.30 olabilir.
0: 8.30?
1: 8-8.30 da tatile göre erken.
0: Akşam tabii geç yattıysak, gece 3-3.30 gibi yattıysak normal. Aynen. Evet, evet dinliyorum.
1: Ondan sonra hemen bir yüzümü yıkayıp hazırlanıp çantamı alıp bir yere, plaja ya da sahile inmek.
0: Şöyle bir
1: benim hayalimdeki sabah o.
0: Yani. Bir tur suya gireyim çıkayım önce.
1: Aynen.
0: Yani.
1: Önce orada güzel gölgede bir yer bulup eşyalarımı oraya bırakıp yolda belki bir yerden bir ice latte alıp denize girmek.
0: Evet.
1: Ondan sonra ya tek başıma olabilir ya da arkadaşlarımla ya da sen yanımdaysan. En güzeli seninle tabii.
0: Tabii baba yanında olduğu
1: tabii
0: zaman arkadaşa gerek yok diyorsun.
1: Aynen.
0: Yani.
1: Ondan sonra ilk turumu yüzdükten sonra gölgeye oturup kahvemin dibini de bitirip
0: içtik. Evet, evet. Çok
1: ondan
0: güzel.
1: Sonra daha erken olduğu için kahvaltı için biraz çok erken. Ben mesela bir yarım saat, bir saat orada uzanıp kitap okumak isterim.
0: Tatilde zaten
1: çantam zaten
0: sevdim.
1: Kitap dolu.
0: Evet.
1: Yani çok ağır bir çantayla plaja inmişim şu an düşün.
0: Üç kitap var.
1: Üç kitap var ve aslında tüm gün hiç kimseyle konuşmayıp o kitapları okumak istiyorum.
0: Evet, çok
1: çünkü
0: güzel.
1: Çalışırken, Almanya'dayken, iş hayatında hep hayal ettiğim o gün sonunda geldi.
0: Evet, nihayet diyorsun.
1: Ege'deyim, çantamdaki aylardır okumak istediğim kitaplar beni bekliyor ve kimse benden bir şey istemiyor. Hayalimdeki yaz günü o.
0: Tamam, kitaplarını okuyacaksın ama
1: okudum.
0: Kitap okumadan kısaca bana şeyi anlatıp kahvaltıda ne olacak onu söyle.
1: Kahvaltı da basit çünkü havalar sıcak. Ben sıcak havada çok ağır büyük bir şey yemeyi sevmiyorum.
0: Menemen
1: ama
0: olacak mı?
1: Menemen var.
0: Of.
1: Simit.
0: Of. Gevrek.
1: Gevrek.
0: Sen İzmirlisin. Gevrek.
1: Gevrek.
0: Evet.
1: Zeytin.
0: Evet. Çeşitleri.
1: Peynir çeşitleri.
0: Süper. Salatalık domates.
1: Salatalık domates.
0: Roka maydanoz.
1: Olmazsa olmaz.
0: Roka maydanoz.
1: Roka maydanoz. Gerçi sen daha çok rokacısın.
0: Evet.
1: Ben o kadar.
0: Evet. Roka olmaz.
1: Roka and roll
0: böyle
1: takılmıyorum.
0: Böyle limonu sıkmışız. Ay. Evet.
1: Yanında çay tabii.
0: Şahane.
1: Kahvemi içtim bitirdim. Kahve konusu kapandı şimdi.
0: Evet.
1: Çaya geçiyorum.
0: Evet.
1: Sonra kahvaltıda tatlıyla bir kapanış.
0: Of.
1: Mesela simidin kalan son parçasını bir bal kaymak ya da reçelle.
0: Of, of, of. Sen ne yapıyorsun?
1: Ondan sonra bir 10-15 dakika oturup Türk kahvesi.
0: Evet. İşte.
1: Ondan sonra da
0: tekrar
1: yine bir 15 dakika bekleyip tekrar suya.
0: Evet. İşte bu. İşte
1: hayalimdeki
0: bu
1: yaz günü bu.
0: Evet.
1: Peki sen?
0: Ben
1: senin
0: mi
1: hayalindeki yaz günü?
0: Senle olan her yer benim için yaz günü.
1: Bana uyarsın yani. Bu
0: her
1: program
0: zaman,
1: sana
0: her
1: uyar.
0: Zaman. Emrindeyim. Ne demek? Emrindeyim. Ne demek? Ama Mitra vaktimiz doldu. Sen bunu kısaca Almanca özetle. Ondan sonra aha şarkısıyla da gidelim bugün.
1: Tamam.
0: Hadi.
1: Wir haben jetzt gerade über den Sommer und den perfekten Sommertag geredet. Da habe ich mir gerade ein paar Gedanken zu gemacht. Für mich beginnt der perfekte Sommertag auf jeden Fall an der Ägäis. Am besten in Izmir. Und da wacht man dann im Idealfall früh auf, finde ich. Weil so heiß, wie es in der Türkei im Sommer ist, muss man auf jeden Fall das meiste aus den angenehmen Morgenstunden holen. Und dann geht es für mich direkt an den Strand oder irgendwo in die Nähe vom Wasser. Am besten direkt einmal eine Runde schwimmen. Davor natürlich hole ich mir ein Eis Latte. Da bin ich ganz klischeehaft unterwegs. Dann trinke ich meinen Kaffee, schwimme eine Runde, dann lese ich ein bisschen. Das Schöne ist für mich an so einem Sommermorgen immer die Stille, die einfach alles begleitet. Und danach super wichtig natürlich ein fettes Frühstück mit Menemen, mit Oliven, Gurke, Tomate, Simit oder wie es in Izmir heißt, Gevrek. Und dann lese ich noch ein bisschen weiter, da kommt eine Teepause hier und da, eine Kaffeepause und dann geht's auch wieder ins Wasser. Und das könnte ich wirklich 3 Monate am Stück machen und ich glaube, mir würde nicht langweilig werden. Evet. Das ist der Sommertag meiner Träume.
0: Mitracığım, şimdi Ali Söyleme isimli abimiz, ben de organ şipende insanıydım. Fakat diyor yaşım 75'in üstünde olduğu için benim kimliğimi geri aldılar. Aa, onun bir standartı var demek
1: ki. İlginç, ben de bilmiyordum.
0: Ben bilmiyordum. Çok teşekkür ederiz bu bilgi için. Senin baban uyumuyor ki saat 8'de kalsın demiş Yalçın. Peki, teşekkür ederiz sevgili dostlar. Alanya'dan sevgiler, güzel bir programınız olsun demiş Yılmaz İster. Alanya'ya biz en son ne zaman gitmiştik? Sen çocuktun değil mi gittiğimizde?
1: Ben okula daha başlamamıştım.
0: Evet, okula başlamamıştın değil mi? Neresiydi o Alanya? Konaklı diye bir yer miydi? K ile başlıyordu, bir yere gitmiştik. Ama biz İzmirliyiz ya. Bizim için Urla olsun, Çeşme olsun. Oradan seninle bir Yunan adalarına gidip gelelim günübirlik. Ama... olacak be, her şey niyetle değil mi? Peki sevgili Mitra, bugün de yayının sonuna yavaş yavaş geliyoruz. Artık gideceğiz. Şöyle bir bakıyorum ki veda edelim. Tamam mı? Veda edelim. Efendim, mesajı okunmayanlar gerçekten lütfen. Esat abi diyor ki sen diyor benim diyor 3 Haziran diyor Dünya Bisiklet Sürücüler Günü'mü kutladın mı? Hayır, unuttun diyor.
1: Unuttun mu?
0: Ne çok yapalım? Kötü oldu. Özür dileriz. 3 Haziran'ı da geçtik. 6 gün geçmişiz ama Esat abi iyi bir bisiklet kullanıcısı olduğu için Dünya Bisiklet Gününüz, Bisiklet Sürücü Gününüz kutlu olsun tekrardan. Bugünlük yayınımız sona erdi. Mitra, dankeschön. Var mı başka?
1: Ben teşekkür ederim. Bir şarkı isteğim vardı aslında.
0: Evet,
1: çalmak
0: çalın.
1: İsterim.
0: Onunla veda edelim. Aha ile mi gidelim diyorsun?
1: Bence şimdi konuştuğumuz konudan dolayı bir yaz günü hadise yapalım diyorum.
0: Peki, peki. Hadi gidelim o zaman. Hadi.
1: Das war's für heute mit Merhaba Hamburg. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an alle, die eingeschaltet haben über Facebook, TikTok, Radio Merhaba, Tide TV und Tide Radio. Ich vergesse mal, wie schnell so eine Sendung auch rumgeht, wie schnell eine Stunde rum ist. Hoffentlich habt ihr die Sendung genossen und im Anschluss an das Thema der perfekte Sommertag machen wir jetzt den Abschluss mit Hadise und ihrem Song Yaz Günü, Sommertag.
0: Hoşçakalın, dostçakalın. Ve hemen hatırlatıyoruz, yarın Hamburg'da bulunan Galatasaraylı kardeşlerimizin pilav günü var. Bugün de Hakbir'in mangal partisi var. Hepinize iyi tatiller, hoşçakalın, yaz günü.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol. Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

dışlı ağaçlarda gene ay doğar. Akasya gölgeleri delik deşik, bir pınar ağlar sabahtan akşama dek. Yapraklar sallanır, ışıklar söner, büyüdükçe büyür içimde bir dert. Beklemek,

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. El ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

gönlüne titremekmiş. Vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını, bir kilo rakıya gömsen de akşamları,

ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
6: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.

0: bağla. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
0: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'ta.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
2: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eylers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
6: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
7: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

geçebilir. Ama sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir.

yüreklerde ilaç yoktur yarama. Aşk beyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
2: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
7: Radyo Merhaba, reklamlar

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
1: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
5: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
6: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.

yarısın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarımda boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerimdeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki, ben iki kere ağladım. İki kere.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.

0: hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
8: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
6: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
7: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'ta.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
6: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
0: Radyo Merhaba. Reklamlar

sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki

yıllara bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'nın

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
5: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.

nefes almak, unutulmak, inan bana yok olmak. Söyle aşkım senden uzak, ne fark

gönül yarası. Olmadık yerde kanar durur, anıların ruhu dolanır. Anlatmaya kelimeler yetmez. Her şey bitmiş, anlamını yitirmiş. Hayat kare kare geçiyor gözlerimden. Doyamadan nasıl geçti bunca zaman? Islanır kirpiklerim, yüzüme bulaşır yaşlarım. Ateş topu düşer yüreğime, alev alev yanar içimde. Alır başımı yollara düşerim, kara kara düşünürüm. Üzülürüm, kızarım, halime koşarım son surat. Yorulunca yığılıp kaldığım yerde adını sayıklarım gündüz gece. Nereye baksam izlerin var, silinmiyor. Gönül yarası bu, geçmek bilmiyor.

Ben senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla barışamadım. Uçup gitti mutluluk, kavuşamadım. İçim yanar, içim yanar.

dışlı ağaçlarda gene ay doğar. Akasya gölgeleri delik deşik, bir pınar ağlar sabahtan akşama dek. Yapraklar sallanır, ışıklar söner, büyüdükçe büyür içimde bir dert. Beklemek

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
6: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
7: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Size söylüyorum size, adam kılığında gezen adamcıklar. Dostluk makamında hainlik şarkısını çalmakta ustasınız. İnandık size, inancımızı kırdınız kandırıkçılar. Vefasızlık taşlarıyla döşenmiş kaldırımları yapmakta ustasınız. Küfür edip arkasından konuştuklarınızı, hain diyerek bize anlattıklarınızı, baş tacı ederek açtınız bucaklarınızı. İnsanlıkta bir duruşunuz yok ama iki yüzlülükte ustasınız. Efendi olmak korkaklık sayılıyor sizce. Oysa edepli imanlı olmak şarttır bizce. Çıkarınız için menfaat sırasına dizilince, yalakalık yoluna halları serip el ete öpmekte ustasınız. Fır fır dönen fırıl.

Şimdilik oynayın bakalım. Top sizin, saha sizin. Hoş durun dört nala. At sizin, ok sizin, yay sizin. Unuttunuz galiba. Amel defteriniz tutuluyor sizin. Ahireti bilmem ama bu dünyada fırıldaklıkta ustasınız. Adamlık bir ötenize olsa gitmezsiniz. Sevgi dolu tertemiz yüreklere eksen bitmezsiniz. Bozuk parayla benim gözümde kuruş etmezsiniz. Haysiyetsizlik hisselerinin yükseldiği borsada ustasınız. Ne kimseye haksızlık ettim, ne vazgeçtim hak yolundan. Ne birine namussuzluk ettim, ne ihanet ettim aşk yolunda. Öldürün beni söylediklerimde bir tane yalan bulun da. Ama yine de korkuyorum be, vallahi siz iftirada da

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

esirgemem sözümü ben. Çıkıp gelse de ölüm. Geri götüremez adımlarımı hiçbir şey gülüm. Ucu ayaklarımda kırılmış, ardımda ne diken.